Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.

sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: olanlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan, Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz, Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarket...

0: milyon TL'ye 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh.
3: 3, 4.

Herkese merhabalar. 15 Ekim 2026. Harika bir Perşembe günü ve Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz.

0: baştan.
1: Bugün size güzellik algısının tarihini anlatmak istiyorum. Güzellik algısı tarihi aslında yalnızca böyle insanlar eskiden kimi güzel buluyordu meselesi değil. Bir toplumun neyi güzel bulduğuna bakarak o toplumun neye değer verdiğini, neden korktuğunu, kimin güçlü olduğunu, kimin zengin sayıldığını, hatta hangi hastalıkların ve kıtlıkların yaygın olduğunu bile kısmen bize gösterebilen bir şey. En baştan önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Güzellik algısının bazı biyolojik bileşenleri elbette var ama bugün güzel dediğimiz şeyin çok büyük bir kısmı kültürel olarak şekilleniyor. İşte yüz simetrisi, sağlıklı görünen bir cilt, canlılık, yaşla veya sağlıkla ilişkilendirilebilen bazı özellikler çok farklı toplumlarda çekici bulunabiliyor. Fakat ince mi, güzel, dolgun mu, işte soluk ten mi, bronz ten mi, küçük uzuvlar mı, büyük uzuvlar mı, işte sakallı erkekler mi, pürüzsüz erkekler mi gibi konular inanılmaz derecede değişken. Hatta zaman zaman aynı fiziksel özellikler bir çağda fakirlik göstergesi, başka bir çağda zenginlik göstergesi bile olarak algılanmış. Hazır mısınız dinlemeye?

Gül Güne Gül'le de bugün güzellik algısını anlatmaya çalışıyorum size. Tabii ki tarihiyle başlayacağım. Şimdi yaklaşık 30 bin yıl önce yapılmış bazı kadın figürlerine baktığımızda çok daha büyük uzuvlar, geniş kalçalar, belirgin karınlar görüyoruz. En ünlü örneklerden bir tanesi yaklaşık 29.500 yıllık Willendorf Venüs'ü. Fakat burada dikkatli olmak lazım. Bu heykelciğin gerçekten o dönemin güzellik ideali olduğunu bilmiyoruz. Bilim insanları bunun doğurganlık, kadınlık, bereket, işte ritüel veya başka sembolik anlamlar taşıyabileceğini düşünüyor. Kesin yorum yapmak mümkün değil anlayacağınız. Yine de bize çok önemli bir şey gösteriyor. İnsan bedeninin belirli bölgeleri çok erken tarihlerden itibaren sembolik anlamlar taşımaya başlamış. Biliyorsunuz avcı toplayıcı toplumlarda bugünkü anlamıyla moda endüstrisi yok. İnsan bedeninin estetik değerlendirilmesi muhtemelen işte hayatta kalma, yetişkinlik, sağlık, statü ve üreme kapasitesiyle biraz daha doğrudan bağlantılı. Ama sonra medeniyetler büyüdükçe güzellik de giderek bir sosyal dil haline geliyor. Antik Mısır dediğimizde güzellik, düzen, temizlik ve zarafet görüyoruz. Evet, birçok kültürde güzelliği görüyoruz. Mısırlılar için güzellik yalnızca fiziksel çekicilik değil. Temizlik ve düzen de güzelliğin bir parçası. Kadın ve erkekler kozmetik kullanıyorlar mesela. Özellikle göz çevresindeki siyah, yeşil göz pigmentleri, parfümler, işte kokulu yağlar, peruklar, takılar, vücut bakım yağları çok önemli. Üstelik makyaj yalnızca kadın işi değil. Bugün bizim kadınsılıkla ilişkilendirdiğimiz yoğun göz makyajını erkekler de kullanıyorlar. Mısır sanatındaki ideal bedenlerde genellikle böyle ince beller vardır. Uzun ve zarif bir vücut, düzgün yüz hatları görünür. Nefertiti büstünün bugün bile modern güzellik algısına şaşırtıcı derecede yakın görünmesinin nedeni aslında birazcık da bu. Uzun boyun, belirgin elmacık kemikler, dengeli yüz oranları ve ince bir çene. Ama burada başka bir şey daha başlıyor. Güzellik ve sınıf birbirine bağlanıyor. Güneşte ağır iş yapan insanların teni koyulaşırken üst sınıflar kendilerini daha açık tenli gösterebiliyorlar. Böylece bazı toplumlarda şu denklemde olmuş. Açık ten dışarıda çalışmak zorunda olmayan kişi, yani yüksek statü. Bu düşünce farklı biçimlerde binlerce yıl tabii ki yaşayacak. Bahsedeceğim size. Antik Yunan'a baktığımızda güzelliğin biraz daha matematikselleştiğini görüyoruz. Yunan kültürü güzellik tarihinin en önemli kırılmalarından bir tanesi. Çünkü Yunanlar yalnızca bu insan güzel demekle yetinmemişler. Şunu da sormuşlar. Güzelliğin ölçüsü ne olabilir? Oran, simetri, uyum ve denge kavramları da tabii önem kazanmış. İdeal insan bedeni matematiksel oranlarla açıklanmaya çalışılmış. Ve burada çok ilginç bir gelişme yaşanıyor. Erkek bedeni de yoğun biçimde estetik nesne haline getiriliyor. Bugün güzellik tarihini anlatırken sürekli kadın bedenine odaklanıyoruz ama antik Yunan'da erkek güzelliği son derece önemli. Bugün hala günümüzde bile Yunan heykeli gibi diyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüğümüzde mesela, değil mi? Kadınlarda ise daha yumuşak, yuvarlak fakat dengeli vücutlar görüyoruz. Afrodit heykellerinde mesela modern fitness bedenlerinden çok farklı bir vücut var. Hafif karın, yuvarlak kalça, belirgin fakat aşırı ince olmayan bir bel. Yani günümüzün sıfır yağ oranına yakın kadın bedeni antik ideal değil. Asıl kavram uyum. Güzellik tek bir organın büyüklüğünden çok bedenin birbirine oranı anlayacağımız. Gelelim Roma'ya. Güzellik artık tüketim kültürüne bir parça dönüşüyor. Şarkıların hemen sonrasında bunu da anlatıyor olacağım sizler için.

0: Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.
5: Güne güne
4: güle. Radyo 5.
5: Güne güne
4: devam ediyor.
5: Güne güne güle devam ediyor.
4: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. Roma demiştim en son. Güzellik artık tüketim kültürüne dönüştü Roma'da diye de eklemiştim. Roma İmparatorluğu'nda kozmetik sektörü şaşırtıcı derecede gelişmiş biliyorsunuz. Saç boyaları, cilt ürünleri, parfümler, işte depilasyon yöntemleri ve makyaj ürünleri de var. Üst sınıf Romalı kadınlar açıkten önemli ve burada güzellik tarihinde sürekli tekrarlanacak bir mekanizma görüyoruz. Ulaşılması zor olan şey güzelleşiyor. Çalışan insan bronzlaşıyorsa soluk ten prestij olur. Yiyecek kıtsa dolgun beden prestij olur. Yiyecek bolluğu varsa ince beden prestij olabilir. Güzellik idealleri çoğu zaman aslında toplumdaki kıt kaynağı temsil etmiş. Bu kuralı aklınızda tutun, ileride 20. ve 21. yüzyılı anlatırken tekrar karşımıza çıkacak çünkü. Gelelim Orta Çağ Avrupa'sına. Beden geri plana çekiliyor. Hristiyanlığın Avrupa'daki güçlü etkisiyle beden algısı değişiyor çünkü. Çıplak beden antik Yunan'daki kadar rahat sergilenmiyor. Özellikle kadın idealinde soluk ten, yüksek alın, ince kaşlar, küçük ağız, zarif eller öne çıkıyor. Hatta yüksek alın güzel kabul edildiği için bazı kadınların saç çizgisini geriye doğru aldığı dönemler var. Ama burada güzelliğin üzerinde başka bir kavram daha var. Ahlak. Güzel kadın yalnızca fiziksel olarak değil, işte utangaç, sakin, ölçülü, itaatkar olarak da tasvir edilmeye başlanıyor. Yani fiziksel güzellik ve iyi kadın ideali birleşiyor da diyebilirim size. Bu bağlantının etkisi bugün bile bazı kültürlerde devam eder bilirsiniz. Gelelim Rönesans'a. Beden yeniden sahneye çıkıyor. Onu 14. ve 16. yüzyıllardan itibaren Avrupa'da antik Yunan ve Roma kültürüne büyük bir dönüş yaşanıyor. İnsan bedeni tekrar sanatın merkezi haline geliyor. Özellikle bazı eserlerde kadın bedeni yeniden açıkça idealize ediliyor. Ama Rönesans'ın güzel kadını bugünkü moda modellerinden oldukça farklı. Genellikle böyle dolgun kalça, yumuşak karın, açık ten, geniş kalça, yuvarlak bir yüz görüyoruz. Çünkü bedenin dolgunluğu hala bolluk ve sağlık çağrışımı taşıyor. Bugün sosyal medyada bir kadın Rönesans tablolarındaki bedenlerden birine sahip olsa muhtemelen birkaç kilo vermelisin yorumları alabilir. Ya da biraz daha fazla zorbalanabilir. İşte güzellik algısının ne kadar tarihsel olduğunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi bu. 500 yıl önce bakın aynı beden resim sanatında güzellik sembolü çünkü. Gelelim 1600'lere. Barok döneminde çok daha dolgun, kalın bacaklı, geniş kalçalı, yumuşak karınlı kadınlar görüyoruz. Çünkü kıtlıkların ve besin güvencesizliğinin bulunduğu dünyada fazla kilo bu insanın yiyeceğe erişimi var mesajını veriyor. Dolayısıyla bugünün zayıf olmak için para harcıyorum dünyasının tam tersi. O dönemde dolgun olabilmek için yeterince zenginim mesajı var. Gelelim 1700'lere. Güzellik birazcık yapaylaşıyor. Aristokrat Avrupa'da güzellik son derece tiyatral bir hale geliyor. Beyaz pudralı yüzler bilirsiniz. Peruklar, kırmızı yanaklar, güzellik benleri gösterişli saçlar. İşte kadınların saç modelleri bazen inanılmaz büyüklüklere ulaşıyor. Erkeklerde tabii peruk, pudra, topuklu ayakkabı, dantel, parfüm, makyaj yapabiliyor. Bu da bugün kadınsı ve erkeksi diye gördüğümüz pek çok estetik kodun aslında tarihsel olarak sürekli yer değiştirdiğini gösteriyor bize. Mesela yüksek topuk ilk dönemlerinde yalnızca kadın modası değil. Bundan bir programda size uzun uzun bahsetmiştim ayakkabıları anlattığımda. Gelelim 1800'lere. Korse çağını da anlatacağım size ama şarkıların hemen sonrasında. Son.

0: etti.
1: Gülgün Ergül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. 1800'lerden bahsedeceğim demiştim. 19. yüzyılda batıda kadın bedeninin silüeti giderek daha fazla giysiyle biçimlendirilmiş biliyorsunuz. Korse çok önemli bir hale gelmiş mesela. Ama bugünkü popüler kültürde anlatıldığı gibi böyle her kadının sürekli inanılmaz derecede sıkı korselerle nefessiz kaldığı fikri biraz abartılı. Korselerin kullanımı ve sıkılığı sınıf, dönem ve kişiye göre büyük farklılıklar gösteriyor çünkü. Yine de ideal silüet açık. Belin ince görünmesi. Ve burada güzellik tarihinin başka bir temel ilkesini görüyoruz. Moda çoğu zaman bedeni değil, bedenin silüetini değiştiriyor. Bir dönem büyük etekler kalçayı büyütüyor. Başka bir dönem korse beli küçültüyor. Başka bir dönem işte kıyafetlerin üst tarafı biraz daha yüksek gösteriliyor. Bugünse aynısını estetik cerrahi ve fitness yapabiliyorsunuz. Yöntem değişiyor ama insanın bedeni ideal forma sokma arzusu hep devam ediyor. 1900 ve 1920'lerde kadın bedeninde büyük bir kırılma var. 20. yüzyılın başlarında kadınların toplumsal rolleri değiştikçe güzellik ideali de değişiyor. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında kadınların çalışma hayatına girmesi, şehirleşme, oy hakkı mücadeleleri, daha bağımsız yaşam gibi süreçlerle kadınlık ideali dönüşüyor. 1920'lerin mesela flapper kadınları ortaya çıkıyor. Bir anda yüzyıllardır sevilen kıvrımlar geri plana çekiliyor. İdeal kısa saç, daha düz göğüs, ince vücut, daha böyle androjen bir silüet. Kadınların saçlarını kısa kestirmesi bile toplumsal bir mesaj. Eski kadın değilim. Ve 1930'larla 50'ler arasında kıvrımlar biraz daha dönüyor. Hollywood yükselince güzellik tarihinde yeni bir güç başlıyor çünkü sinema. Artık bir güzellik ideali yalnızca saray çevresi veya aristokrasi değil, milyonlarca insan aynı anda görebiliyor. Belirgin bir bel, kalça, işte kum saati figürü öne çıkıyor. Marilyn Monroe gibi yıldızların mesela temsil ettiği kadınlık buna en güzel örneklerden. Ama yine çok önemli bir nokta var. 1950'lerin ideal bedeni günümüzün bazı sosyal medya bedenlerinden çok daha doğal yağ dağılımına sahip. Bugünkü o çok büyük kalça, çok ince bel, tamamen düz karın kombinasyonu biyolojik olarak nüfusun küçük bir bölümünde doğal olarak bulunuyor. Modern teknoloji bu yüzden güzellik idealini giderek biraz daha yapay hale getiriyor ne yazık ki. Gelelim 1960'lara. Aşırı inceliğin yükselişini görüyoruz bu tarihte. Büyük bir dönüşüm anlayacağınız. Bu beden moda dünyasının merkezi haline geliyor. Bunun arkasında gençlik kültürünün yükselişi var. Daha önce kadın güzelliği çoğu zaman olgun kadınlık üzerinden kurulurken artık gençlik güzellik denklemi giderek güçleniyor. Bu değişim bugün hala bizimle biliyorsunuz. Ve 1970'lerde çok daha doğal görünümler görüyoruz. Uzun saç, daha az makyaj, bronzlaşmış ten, özgür beden. Burada da ten rengiyle ilgili tarihsel bir tersine dönüş yaşanıyor. Eskiden açık ten, tarlada çalışmıyorum demekti. Ama 20. yüzyılda bronz ten, tatile gidecek zamanı ve param var anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla bir zamanların işçi sınıfı göstergesi başka bir dönemin ayrıcalıklı göstergesine dönüşüyor. Gelelim 80'lere. 1980'lerde aerobik ve fitness kültürü patlıyor biliyorsunuz. Jane Fonda videoları. Spor salonları ve spor giyim modası yayılıyor. Kadın idealinde yalnızca incelik değil, fitlik önem kazanmaya başlıyor. Uzun bacaklar, sıkı beden, düşük yağ oranı ve atletik bir görünüm. Erkek bedeninde ise bambaşka bir değişim yaşanıyor. Hollywood aksiyon yıldızları sayesinde erkek güzellik ideali ciddi biçimde kaslanıyor. Erkeklerin idealize edilen kas kütlesi 20. yüzyılın ikinci yarısında belirgin biçimde artıyor. Ve 90'lar, iki zıt güzellik ideali. 90'lar çok ilginç çünkü iki ayrı ideal aynı anda ortaya çıkıyor. Bir yanda süper model. İşte Cindy Crawford'lar, Claudia Schiffer'lar, Naomi'ler, uzun atletik çok gösterişli kadınlar. Diğer tarafta böyle işte Kate Moss, çok ince, solgun, androjen, yorgun görünümlü, estetik. Bir anda böyle sağlık göstergesi gibi duran bronz, atletik beden tam karşısında kırılgan bir estetik moda. Bu da güzelliğin yalnızca sağlıklı görüneni seçiyoruz gibi basit bir biyolojik açıklamayla anlatılamayacağını aslında bize gösteriyor değil mi? 2000'lerde de sıfır beden kültürü çok yaygındı. Ünlülerin kilo alması, selüliti, karnı, işte bikinili fotoğrafları magazin dergilerinin ana malzemesi olurdu. Size zero kültürü yükseldi. Aynı dönemde internet yaygınlaştı çünkü artık güzellik standartlarını yalnızca dergiler değil, işte forumlar, bloglar, ünlü siteleri üretiyordu. Ama asıl büyük kırılma henüz gelmedi. Gelelim 2010'lara. Instagram yüzü ve Kardashian bedeni, akıllı telefon, sosyal medya ve selfie kültürü güzellik tarihinin belki de matbaadan sonraki en büyük değişimlerinden bir tanesini yaratıyor. Çünkü ilk kez insanlar kendi görüntülerini günde onlarca kez görmeye başlıyorlar. Önceki insanlar yüzlerini işte ayna, resim, fotoğraf aracılığıyla sınırlı miktarda görüyordu. Bugünse insan kendi yüzünü sürekli işte telefon kamerasında, video görüşmesinde, storylerde, fotoğraflarda görmeye başladı. Bu durum güzellik algısını kökten değiştiriyor. 2010'ların idealine baktığımızda kalın kaşlar görüyoruz, dolgun dudaklar görüyoruz, belirgin elmacık kemikler, küçük burunlar, ince beller. Hepsi öne çıkıyor değil mi? Ama sorun şu, bu özelliklerin tamamının aynı bedende doğal olarak bulunması oldukça nadir. İşte bu nedenle güzellik standardı giderek biyolojik bedenden teknolojik bedene kaymaya başlıyor. Dolgu, botoks, BBL, cerrahi, rinoplasti, diş estetiği ve filtreler de bu estetiği destekliyor elbette. Ve güzellik tarihinde yepyeni bir şey doğuyor. Instagram yüzü. Bunu da konuşacağız şarkıların hemen sonrasında.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
3: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran, gecede devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonlarıyla alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürlek, bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlarla ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi.
11: Spor.
12: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo 5.
2: Güne güne güne.
1: Radyo 5. Güne güne güne devam ediyor. Radyo

Gül Günegül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. Güzellik tarihinde yepyeni bir şey doğdu demiştim şarkıların öncesinde. Instagram yüzü. Şimdi dünyanın farklı yerlerindeki insanlar birbirlerine benzemeye başladılar farkındaysanız. İşte dolgun dudaklar, kalkık kaşlar, küçük burunlar, belirgin çene, yüksek elmacık kemikleri, pürüzsüz bir cilt. Bunun en ilginç yanı şu. Eskiden güzellik normları çoğunlukla bölgeseldi. İşte Japon güzellik normları farklıydı. İran farklıydı. Avrupa farklıydı. Afrika'daki toplumlar farklıydı. Sosyal medya ise ilk kez küresel bir güzellik standardı üretmeye başladı. Mesela son yıllarda tek bir güzellik idealinden söz etmek giderek zorlaştı. Aynı anda onlarca estetik dolaşıyor. TikTok gibi platformların algoritmaları moda döngüsünü inanılmaz hızlandırdı tabii. Eskiden bir güzellik trendi belki 20-30 yıl sürüyordu. Şimdi birkaç yıl, hatta bazen birkaç ay yaşanabiliyor. İşte kaş bunun mükemmel örneği. 1990'lara bakıyoruz. Çok ince kaşlar görüyoruz. 2010'larda kalın ve belirgin olduklarını görüyoruz. 2020'lerde lamine edilmiş böyle yukarı taranmış kaşlar var. Sonra tekrar ince kaş dönüş sinyalleri. İnsan yüzünün kendisi gerçekten hiç değişmedi ama kültürel çerçeve çok değişti. Peki güzellik algısını tarih boyunca

aslında ne belirliyor derseniz, bence bütün tarihi tek bir formüle özetlemek mümkün. Güzellik, biyoloji, işte kıtlık, bolluk, statü, cinsiyet rolleri, teknoloji ve taklit. Örneğin iyice kıtsa dediğim gibi dolgunluk çekici olabilir. Yiyecek çoksa zayıflık öz denetim ve statü göstergesine dönüşebilir. Herkes tarlada çalışıp bronzlaşıyorsa beyaz ten statü olabilir. Herkes ofiste soluksa bronz ten tatil ve refah göstergesi olabilir. El işi yapan kadın yaygınsa narin eller aristokratik olabilir. Hareketsiz yaşam yaygınsa atletik beden statü göstergesi olabilir. Yani güzellik çoğu zaman biraz da şunu söylüyor: ben toplumun geri kalanının kolay ulaşamadığı şeye sahibim. Ve güzellik tarihinin bence en çarpıcı tarafı da burası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Güzel olmakla nadir olmak arasında çok güçlü bir bağ var. Bunu da konuşacağız. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. Demiştik ki güzel olmakla nadir olmak arasında çok güçlü bir bağ var. Şimdi bir özellik herkes tarafından kolayca elde edilebildiğinde prestij değeri biraz azalıyor biliyorsunuz. Mesela geçmişte beyaz ten zordu, güzeldi. Sonra bronzlaşmak zorlaştı, bronz ten güzelleşti. Geçmişte kilo almak zordu, dolgunluk güzeldi. Bugün kalorili yiyeceğe ulaşmak kolaylaştı, zayıf ve kaslı kalmak emek ve zaman istiyor. Yani fitlik prestij kazandı. Bugün başka bir aşamaya geldik. Doğal görünmek bile pahalı hale geldi. İşte iyi saç, iyi diş, iyi cilt, düzenli spor, dermatoloji, kaliteli bakım, işte beslenme, uyku. Böylece çağımızın lüksü bazen hiçbir şey yaptırmamış gibi görünmek için çok şey yaptırmak olabiliyor. Bir de meselenin oldukça karanlık ve ilginç bir devamı var. İnsan beyninin neden bazı yüzleri güzel bulduğu, işte yüz simetrisi, altın oran efsanesi, bel kalça oranı, erkek ve kadın güzellik algısındaki evrimsel unsurlar, sonra güzelliğin beyinde dopamin sistemini nasıl etkilediği, halo etkisi mesela, güzel insanların neden daha zeki ve iyi sanıldığı, sonra ırk, sınıf üzerinden güzellik politikaları ve sosyal medyanın beynin güzellik standardını nasıl bozabildiği. Aslında bunları da eklediğimizde gerçekten güzelliğin psikolojisi ve nörobilim tarafıyla çok daha değişik bir yerlere gidiliyor. İnsan kendini neden beğenir? Biraz da onu anlatmak istiyorum size. Şarkıların hemen sonrasında dönüp geliyorum.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Güzellik algısını konuşuyorduk. İnsan kendini neden beğenir demiştim. Şimdi insanın kendini beğenmesi aslında tek bir mekanizmadan çıkmıyor. Aynaya bakıyorum ve kendimi güzel, yakışıklı buluyorum dediğimiz anda işin içinde algı var, hafıza var, benlik duygusu var, ödül sistemi var, sosyal karşılaştırma var. İşte çocukluk deneyimleri ve bedenle kurulan ilişki aynı anda çalışıyor. En önemli nokta da şu, insan kendi görüntüsünü, başka bir insanın yüzünü değerlendirir gibi tamamen dışarıdan değerlendiremiyor. Kendi yüzümüz ve bedenimiz beynimiz için ben kategorisine ait. İşte bu nedenle kendini beğenmek yalnızca estetik bir yargı değil. Aynı zamanda benlik sisteminin de bir parçası. Şimdi öncelikle kendini beğenmek ne demek? Biraz bundan bahsedeyim size. Aslında birkaç şeyi ya da aslında birkaç farklı şeyi birbirine karıştırıyoruz demek daha doğru olacak. Bir insan aynaya bakıp böyle fiziksel olarak kendisini çekici bulabiliyor. Tabii ki bir başkası çok güzel değilim ama yüzümü seviyorum diyebiliyor. Bir başkası bedenini beğenmiyor ama mimiklerini, saçlarını ya da tarzını seviyor. Bunların hepsi farklı şeyler. Psikolojide daha geniş çerçevede 3 alanı ayırabiliriz. Benlik saygısı, yani ben değerli bir insanım. Beden imgesi, bedenimi nasıl görüyorum ve bedenim hakkında ne hissediyorum. Algılanan çekicilik, kendimi ne kadar fiziksel olarak çekici buluyorum. Bunlar birbiriyle bağlantılı ama aynı şey değil. Çok yüksek özgüveni olan birinin kendisini fiziksel olarak sıradan bulduğunu da söyleyebilirim. Ya da çok güzel olduğunu düşünen biri ise son derece kırılgan bir öz saygıya sahip olabilir. Dolayısıyla kendini beğenme, özgüven diye bir denklem yok hayatta. Şimdi beyin kendimize özel bir nesne olarak işler demiştim. İnsan beyninde kendimizle ilgili bilgiler sıradan bilgilerden biraz daha farklı işleniyor. Mesela size bir dizi sıfat gösterilip bu kelime seni anlatıyor mu diye sorulduğunda bu kelimeleri daha sonra hatırlama olasılığımız genellikle artıyor. Buna kendine referans etkisi denir. Çünkü ben kavramı beynimizde çok güçlü ve örgütlü bir bilgi ağıdır. İşte yüzümüz de bu ağın bir parçası. Kendi yüzümüzü gördüğümüzde yalnızca işte burun, göz, kulak görmüyoruz. Beyin aynı anda şunları da taşıyor. Bu benim. Bu yüzle yıllardır yaşıyorum. İnsanlar bana bu yüzle bakıyor. Bu yüzle sevildim, bu yüzle reddedildim. Bu yüzün hangi açılarını seviyorum? Dolayısıyla kendimizi değerlendirdiğimiz anda estetik algısının üzerine kişisel tarihimiz biniyor. Gelelim aşinalık etkisine. Yani gördükçe sevme. Psikolojinin klasik bulgularından bir tanesi salt maruz kalma etkisi. Basit haliyle bir uyaranı tekrar tekrar gördükçe onu sevme ihtimalimiz artabiliyor. İşte o yüzden siyasetçileri mesela her yerde görüyoruz sürekli. Bunun mantığı şu, tanıdık şeyler beyinde daha kolay işleniyor. Kolay işlenen şeylere karşı da çoğu zaman daha olumlu bir duygu geliştiriyoruz. Kendi yüzümüz bunun uç örneği. Hayatımız boyunca en çok gördüğümüz yüzlerden bir tanesi kendi yüzümüz. İşte bu yüzden yüzümüzün bazı özellikleri bize doğru ve normal geliyor. Hatta insanlar bazen kendilerine fiziksel olarak benzeyen yüzleri daha sıcak veya güvenilir algılayabiliyorlar. Burada çok ince bir nokta var. İnsan kendisini sürekli aynada görüyor biliyorsunuz ama diğer insanlar bizi aynada gibi değil, sağ sol ters çevrilmemiş haliyle görüyor. İşte bu yüzden fotoğrafta kendimizi garip bulmamız çok yaygın. Çünkü fotoğraflar bize diğer insanların gördüğü versiyonu gösterirken beynimiz aynadaki versiyonumuza daha aşina. Fotoğrafta neden böyle çıktım hissinin bir kısmı gerçekte bununla alakalı. Kendimizi değerlendirirken beynimiz tarafsız da değil ayrıca. Bunu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

acaba kendimizi neden çok beğeniyoruz demiştim en son. Hatırlayacak olursanız Gül Güne Gül'le de bugün güzellik algısını anlatıyorum size. Kendimizi değerlendirirken beynimiz tarafsız değildir demiştim. İnsan zihni biliyorsunuz kendisi konusunda tamamen objektif olmak için tasarlanmamış. Çoğu insan belli ölçüde kendini koruyan bilişsel yanlılıklar gösterebiliyor. Mesela insanlar birçok alanda kendilerini ortalamanın biraz üzerinde değerlendirme eğiliminde. Ortalama insandan daha iyi araba kullanıyorum, daha anlayışlıyım, daha zekiyim, daha çekiciyim. Bu tabii herkes için her koşulda aynı değil. Ama genel mekanizma önemli. Benlik sisteminin görevlerinden biri psikolojik bütünlüğü korumak. Eğer insan zihni sürekli yetersizsin, çirkinsin, değersizsin gibi sonuçlar üretseydi sosyal motivasyon ve psikolojik dayanıklılık ağır zarar görebilirdi. İşte bu yüzden sağlıklı zihinde genellikle küçük miktarda pozitif benlik yanlılığı bulunabiliyor. Bu patolojik bir şey değil. Tam tersine çoğu zaman psikolojik işlevselliğin bir parçası. Kendini beğenmek biraz da aslında beynin ödül sistemiyle ilgili. Şimdi insan güzel bulduğu bir yüzü gördüğünde beynin ödülle ilişkili bölgeleri aktive olabiliyor. Kendi yüzümüz bunun üzerine bir de öz referans bilgisi taşıyor. Eğer kişi kendi görüntüsünü olumlu değerlendiriyorsa bu benim ve ben bunu beğeniyorum deneyimi ödüllendirici olabilir. İşte burada dopamin sistemini tek başına güzellik hormonu gibi düşünmemek lazım. Ama beğeni, ödül beklentisi, sosyal onay ve değer algısı gibi süreçlerde dopaminerjik devreler rol oynuyor diyebilirim. Özellikle böyle beynin bazı bölgeleri, sosyal ödül ve benlikle ilgili değerlendirmelerde önemli olan bazı bölgeleri devreye giriyor. İnsan mesela iltifat aldığında neden hoşuna gider? Çünkü iltifat yalnızca bilgi değildir. Başkaları beni değerli, çekici buluyor mesajıdır. İşte bu sosyal ödül oluşturur. Zamanla dışarıdan gelen bu değerlendirme içselleştirilebilir. Demek ki ben güzelim. Ve kişi aynaya baktığında artık yalnızca kendi fikrini değil, geçmişte aldığı sosyal geri bildirimleri de görüyor. Sosyal aynadan biraz bahsetmek istiyorum size. Kendimizi başkalarının gözünden öğreniyoruz. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteceğim. Hemen sonrasında birlikteyiz.

geliyorum. Hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Gül Günegül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. Sosyal ayna demiştim. Kendimizi başkalarının gözünden öğreniyoruz diye de eklemiştim hatırlayacak olursanız. Şimdi çocuk küçük yaşta kendi görünüşünün güzel veya çirkin olduğunu bilmez biliyorsunuz. Bu kategorileri çevresinden öğreniyor. Mesela çocuk sürekli ay ne güzel kız, ne yakışıklı çocuk, işte ne güzel gözleri var gibi tepkiler alıyorsa zamanla bir benlik şeması geliştirebiliyor. İşte ben çekiciyim, tersi de olabiliyor tabii. Aile veya akran çevresi sürekli görünüşü eleştirirse, işte burnun büyük, çok şişmansın, saçın kötü gibi mesajlar beden algısına yerleşebiliyor. İşte bu nedenle yetişkinlikte ayna bakışımız aslında bir ölçüde başkalarının yıllar önce bize tuttuğu aynaların toplamıdır da diyebiliriz. Sosyolojide buna benzeyen çok güzel bir fikir de vardır. Ayna benlik. Duymuş muydunuz? İnsan kendisini başkalarının kendisini nasıl gördüğünü hayal ederek de oluşturuyor. Kabaca işte beni nasıl görüyorlar, benim hakkımda ne düşünüyorlar, ben onların gözünde neyim? Bu hayali sosyal bakış zamanla benliğin parçasına dönüşüyor. Fakat kendini beğenmenin çok ilginç bir tarafı da var. Kişinin kendi estetik standardı. Her insanın zihninde belirli bir güzellik prototipi oluşuyor aslında. Bu tip çocukluk, işte ailenin yüzleri, kültür, ünlüler, sosyal medya, romantik deneyimler, yaşanan coğrafya tarafından şekilleniyor. Ve çoğu insanın yüzü ailesinin yüzlerinden genetik olarak geldiği için bazı özellikleri zaten tanıdık biliyorsunuz. Örneğin bir insan belirgin kaşlı bir ailede büyümüşse belirgin kaş ona normal gelebiliyor. Böylece insanın güzellik standartlarının bir kısmı ironik biçimde kendi yüzüne benzeyen özelliklerden oluşabiliyor. Bu kesin bir kural değil ama insanın estetik tercihlerinde aşinalığın rolü büyük diyebilirim. İnsan bazen kendi ideal benliğiyle örtüştüğü için böyle kendini de beğenebiliyor. Psikolojide şu an olduğum kişiyle olmak istediğim kişi kavramları var, ayrımları vardır. Eğer kişinin görünümü ideal benliğine yaklaşıyorsa memnuniyet artar. Mesela biri kendini zarif, işte asi belki, kadınsı, maskülen, sofistike, doğal, sportif görmek istiyorsa ve aynadaki görüntüsü bu kimlikle uyumluysa kendini beğenmesi artabiliyor. Dolayısıyla güzellik algısı yalnızca işte burnum küçük mü, büyük mü değil. Bazen görüntüm kim olduğumu anlatıyor mu sorusu. İşte bu yüzden saç modeli değiştirmek, kilo vermek, kas yapmak veya farklı giyinmek bazı insanlarda şaşırtıcı derecede büyük psikolojik etkiler yaratıyor. Çünkü kişi yalnızca daha güzel görünmüyor. Kendisine daha çok benzemeye başlıyor. Kontrol duygusu da güzelliği arttırıyor biliyor muydunuz? Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için.

Münir Günegül'le de bugün güzellik algısını konuşuyoruz. Az önce demiştim ki kontrol duygusu da güzelliği artırabilir. Şimdi bir insan kendi görünümü üzerinde kontrol sahibi hissettiğinde görünüşüne ilişkin memnuniyeti artabiliyor. İşte saçını kendisinin seçmesi, tarzını oluşturması, makyaj yapması, sakal bırakması, spor yapması. Bunların hepsinde ortak bir psikolojik faktör var. Özne olma hissi. Bu benim bedenim ve onu ben şekillendiriyorum. Bu duygu oldukça güçlü. Çünkü kişinin görüntüsünü pasif biçimde aldığı bir şey olmaktan çıkıp kimliğinin aktif ifadesine dönüşüyor. Beden sahipliği etkisini de anlatayım size. İnsan kendi bedenini yalnızca görmüyor biliyorsunuz. Onu içeriden hissediyor. İşte kaslarımızdan, eklemlerimizden, derimizden sürekli bilgiler geliyor. Buna birçok sistemlerde katkıda bulunuyor. Dolayısıyla beden bizim için yalnızca görsel bir nesne değil. Onun içinde yaşıyoruz. İşte bu yüzden kendi elimiz, yüzümüz veya bedenimiz bize yabancı bir beden gibi gelmiyor. Beyin sürekli bu beden bana ait bilgisini üretiyor. Sahip olduğumuz şeylere bazen daha fazla değer verme eğilimi gösteriyoruz. Psikolojide bunun adı bile var. Beden için bunu böyle birebir ekonomik anlamda kullanamayız ama benzer bir mantık var. Kendi bedenimiz sıradan bir dış nesne değil, bizim. Ve benim kategorisinde duygusal değer taşıyor elbette. Aslında insanın kendisini beğenmesi narsizm değil, eğer böyle düşünüyorsanız. Bu çok karıştırılan bir kavram. Bir insan aynada kendimi seviyorum diyebilir ve son derece sağlıklı olabilir. Narsizm de temel mesele kişinin kendisini estetik olarak beğenmesi değildir. Daha çok üstünlük beklentisidir, hayranlık ihtiyacıdır, hak görmedir, empati sorunlarıdır, kırılgan bir özsaygıdır. Daha geniş kişilik dinamikleri önemlidir. Hatta bazı narsistik yapılarda dışarıdan görülen aşırı özgüvenin altında son derece kırılgan bir benlikte olabiliyor. Dolayısıyla işte kendimi güzel buluyorumla ben herkesten üstünüm ve herkes beni beğenmek zorunda arasında çok büyük bir fark var. Kendinizi beğenmek bazen yaşla da artabiliyor bu arada. İnsan gençken görünüşünü daha fazla dış standartlarla karşılaştırabiliyor. İşte burnum ideal mi, kilom uygun mu, beni beğenecekler mi? Yaş ilerledikçe ama bazı kişilerde güzellik kavramı değişir bilirsiniz. Kişi yüzünün hikayesini görmeye başlar. Bir kırışıklık yalnızca kusur olmayabilir. Bir mimik, gülüş, bakış veya duruş daha önemli hale gelebilir. Bunun nedeni benliğin zamanla daha sağlam hale gelmesidir. Kişi artık yalnızca ne kadar güzelim diye değil, ne kadar benim diye bakmaya başlayabilir çünkü. Özgüvenle algı arasında gerçekten iki yönlü ilişki var bu arada. Kendimizi iyi hissettiğimiz günlerde bazen böyle aynada daha güzel görünürüz ya. Yüzümüz fiziksel olarak dramatik biçimde değişmemiştir ama beynimiz değerlendirmesini değiştirmiştir. İyi ruh hali, daha olumlu dikkat, daha olumlu yorumlama, işte daha az kusur tarama yaratabilir. Kötü ruh hali ise de tam tersini yapabilir. İnsan aynaya bakıp sadece gözenek, kırışıklık, şişkinlik, asimetriler görmeye başlayabilir. İşte bu nedenle güzellik algısı yalnızca gözde değil, duygu durum tarafında da sürekli yeniden hesaplanan bir şey. İnsan hani bazı günlerde kendini şahane, bazı günlerde kötü bulur ya, çünkü beynimiz bir kamera değil, algı değişken. Uyku, stres, hormonal değişimler, işte ışık, sosyal deneyimler, hatta biraz önce görülen insanların yüzleri bile insanın kendisini değerlendirmesini etkileyebilir. Mesela sürekli çok seçilmiş ve filtrelenmiş yüzlere baktıktan sonra kişinin kendi yüzü geçici olarak daha sıradan görülebiliyor. Beynin referans noktası değişiyor çünkü. Bir süre sonra doğal insan yüzlerine döndüğümüzde referans tekrar değişiyor tabii. Bu sosyal medyanın beden algısı üzerindeki önemli mekanizmalarından bir tanesi. Yine gönül isterdi ki uzun uzun, daha çok uzun anlatayım size ama maalesef zamanım hiç kalmadı. İki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında veda için burada olacağım. Yine bambaşka bir programda bu konuyu bir kez daha konuşacağız. Hadi bakalım. Yükseltin radyolarınızın

0: yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
10: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
9: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
10: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
9: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
10: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
11: Mehtap'ın Mutfağı. Lezzetin, kalitenin ve sıcaklığının buluştuğu adres.
10: Çünkü afiyet burada başlıyor.
11: Mehtap'ın Mutfağı.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Haber.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları %38,6'dan %45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7 puan arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen seçim mitingine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini belirterek bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi.
15: Spor.
14: A Milli Futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puan.

0: Biliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerle.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.

0: sevilmesini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
3: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskler araştırma komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada tek Avrupa tek pazar gündemiyle zirveye başladıklarını belirtti.
10: Spor.
11: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
10: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
10: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
12: Haber.
13: Radyo Fresh. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
14: Selam Arzu, ne haber?
15: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
14: Sağ ol, ben de iyiyim. Ne haber senden?
16: Hoş geldin abi, iyi, senden ne haber?
14: Sağ ol, ben de iyiyim. Geldin işte yayına yine.
16: Tamam abi, kolay gelsin.
14: Sağ ol.
17: Tamam, ne haber? İlk ortam, hoş geldin. Eyvallah, ne yapayım ben?
13: Evet, başlayalım bakalım.
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.
13: Efendim, bugün dünya el yıkama günüymüş, 15 Ekim. Hoş geldiniz bu arada. Umuyorum ki keyifler yerindedir, iyisinizdir. Ellerinizi yıkamışsınızdır. Tuncay Saran Show, ellerinizi yıkamadan dinlemeyiniz. El yıkamak çok önemli bir şey. Ama bu eylemin gününün olmasına gerek var mı bilemedim. Olabiliyor. Nelerin nelerin günleri var. O zaman bize de dünya el yıkama gününü kutlamak düşer. Haydi bakalım, başlıyoruz el yıkamacılar.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şimdiye kadar hiç grip aşısı olmamıştık ve hep merak ederdim nasıl bir şey diye. Tadı nasıl diye merak ederdim gibi oldu. Nasıl bir tadı var acaba grip aşısının? Çocuk olduktan sonra da hani dedik ki hanımla beraber çocuğa bulaştırmamak için, grip olmamak için bir aşı yaptıralım. Belki faydası olur, %100 faydası olacak diye bir şey yoktur herhalde ama yani bunun garantisi yok. Grip aşısı oldun, 8 ay garanti veriyorlar sana. Hatta garanti belgesi veriyorlardır. Buyurun garanti belgeniz. Eğer grip olursanız arayın. Eczanelerde yapıyorlarmış. Gittik hanımla beraber eczaneye. Kız arka tarafa gitti, getirdi bir tane. Bir tane varmış galiba dedi. Hanım sevindi. Tamam sen olursun o zaman sadece diye birazcık iğneden korkuyor. Ben de korkuyorum da şakayla karışık sevindi tabii. Yaptırmak istiyor o da. Ama neyse baktı varmış bir tane daha. Kız diyor bunun birazcık ısınması lazım. Allah Allah. Çay mı bu yani? Biz soğuk seviyoruz. Buyurun yapın. Isıtalım ya. Dur öyle soğuk soğuk olmaz. Bunun biraz ısınması lazım. Soğumuş. Sıcak sıcak daha iyi yani şimdi. Soğuduktan sonra hiçbir kıymeti yok. Grip aşısınız. Ya diyorum kıza yani bunu yaptırıyoruz ama şimdi bilmediğim bir şey değil. Tahmin edebiliyorum öyle olduğunu ama zaten ona da öyle dedim. Garantisi yok değil mi dedim hani grip olmayacağız diye bir şey yok bunu yaptırdık diye. Yok dedi tabii ki de öyle bir şey yok ama daha çabuk atlatırsınız falan dedi. Dedim bunun paketleri yok mu? Daha üst bir paket. Birazcık daha pahalı olsun ama grip yapmasın. Ultra paket. Ultra grip aşısı paketi. Bir kere yaptırıyorsun, bir kış boyunca asla grip olmuyorsun. O daha pahalı. Öyle bir grip aşısı olacak ki bir kere yaptırıyorsun ama acayip pahalı bir şey. Hayatın boyunca bir daha gribe yakalanmıyorsun. Öyle olduk bakalım ne olacak? Sol kola sapladı kız. Sol kolumuz bundan sonra gribe yakalanmayacak. Ya iğneden insan kaç yaşında olursa olsun korkuyor yani. Ya bir ara aklından geçmedi değil. Koskoca adam düşsene. Eczaneden kaçıyor. Sünnetten kaçan çocuk gibi. Koskoca adam eczaneden koşarak kaçıyor düşünsene.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: boş zamanlarımda bir işim olduğunda Tuna'yı emzirirken diyecektim ya. Tuna'ya mama verirken
1: damak şişer, diş sis. Damak şişer tabii ki, diş şişmez.
0: Lüle Bırgaz. Kahve koliklikle de kahve koliklikle ilgili de böyle toplantılar olsa mesela. Alkolikliklerinden zor bir kelimeyi daha başarıyla kotarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
2: Tuncay Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
6: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27. Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
6: Hani böyle genellikle görsel olmak üzere bazı illüzyonlar paylaşılıyor ya arkadaşlar sosyal medyada. İllüzyonatif diyesim geliyor böyle, hani bakıyorsun birisi yeşil görüyor, birisi mavi görüyor falan. Bir kıyafet vardı mesela çok meşhur. Bir ayakkabı vardı. Böyle şeyler. Bazen bu tür sesler de paylaşıldığı oldu. Ben onlardan çok eskiden bu böyle gündem olmuştu. O zamanlar ben bir şekilde ıskalamışım, kaçırmışım onu. Denk gelmemişim yani bir şekilde internette. Yeni denk geldim arkadaşlar. Eşim daha doğrusu bana dinletti. Şimdi sana dedi bir şey dinleteceğim. Dinle bakalım dedi. Ne duyuyorsun? Tamam mı? Şimdi öncelikle size bunu dinleteceğim. Bilmiyorum daha önce denk gelmiş miydiniz buna? Ama gerçekten bu tür paylaşımlar arasında benim en ilginç bulduğum, en böyle beni şok etmiş, dumura uğratmış paylaşım yani. Ya öyle bir durum oldu ki arkadaşlar, şimdi anlatacağım. Lan nasıl olur böyle bir şey? Ya deli olduk evde, tamam, bir pazar günüydüm. Hanıma kafayı yedik ya. Ya imkansız bir olay yani. Bak şimdi size bir ses dinletiyorum. Burada ne diyor? Bir ilk önce bir dinleyin bakalım. Burada ne duyuyorsunuz siz? Dinletiyorum. Laurel. Şimdi ben yummy duyuyorum, tamam mı? Ya, illaki yummy diyor işte yani. Tabii ki yummy diyor. Şimdi şok olmuş gözler, ama gerçek bir şok ifadesiydi. Şaşkınlık. Hafif gülermiş gibi. Aşkım ne alakası var diyor. Laurel diyor bana. Laurel. Ben böyle kaldım, tamam mı? Ya çünkü yani Laurel ile yummy çok farklı. Yani şimdi yummy Laurel. Bak tekrar dinletiyorum bu arada size. Laurel. Kendi açımdan söylüyorum şimdi ben. Laurel duyanlara da saygım var ama yani abi yanından geçmiyor yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir kere ortasında R yok. Laurel derken bir R vardır değil mi? Şimdi bak şimdi Laurel bu. Bak söylüyorum Laurel'ı. Laurel bu yummy. Tekrar dinletiyorum. Laurel. Yummy. Nasıl Laurel? L ile başlamıyor. Yani Laurel. Yaprağın Y'siyle başlayan bir kelimeyle lüferin L'siyle başlayan bir kelime aynı mıdır? Yani lüfer, Laurel, yaprak, yummy. Y ile başlaması farklı. L ile başlamıyor. Yani arada belirgin bir fark var. Onu demeye çalışıyorum yani ses olarak. L ile başlamıyor abi. Laurel, yummy. Ya neyse abi, biz böyle çıldırdık. Tamam, arka arkaya dinleyip duruyoruz. Oradan dinletiyorum. Dedim dur bilgisayardan dinleyelim bakalım. Bilgisayarı açtım. Bluetooth hoparlöre bağladım. Oradan dinliyoruz. Hala aynı Laurel olarak duyuyor. Kafayı yedim böyle. Ondan sonra neyse açıklamasına falan baktık. Nasıl olabilir diye hani yapay zekaya falan soruyoruz. İşte frekans meselesi, işte hatta böyle bir tanesi şey dedi. Yaş ilerledikçe farklı frekanslar duyulmaya başlar falan filan. İşte yaş farkından dolayı o yaşta öyle frekanslar duyuluyor. Bu yaşta böyle frekanslar duyuluyor. Ya yeme beni, ben ona hiç inanmadım. Çok saçma geldi yani. Bu kadar belirgin bir fark olmaz ya. Öyle bir şey olsa bile. Ondan sonra en son hanım şey dedi abi. Ona da inanmadım ve sonuç itibariyle ben bunu anlamadım nasıl oluyor. Bir sesçi olarak arkadaşlar, ben bir sesçiyim ya. İşim ses benim ya. Ben anlamadım abi. Bu kadar fark, bu kadar belirgin. Hani şey dedi işte hanım. Ya dedi herhalde burada şey, radyodan işte başka arkadaşlar. Bir tanesi Laurel diye duydu. Radyodan da bir arkadaş. Laurel diyor. Kendinden çok emin bir şekilde. Laurel abi diyor. Ben böyle ya çaresizliği yaşadım resmen ya. Yami anlatamıyorsun ki. Onun öyle duymasını sağlayamıyorsun yani. Sadece böyle çırpınıyorsun. Bak şimdi Yami diyorum diyorum. Yami, Yami aynısını söylüyor. Sen nasıl Laurel'lıyorsun falan. O da aynısını söyledi işte. Şey diyorlar, hanım da öyle dedi. Abi diyor, Laurel'ı birazcık, Yami'yi birazcık üst üste koymuşlar. O yüzden bazılarımız Laurel, bazılarımız Yami olarak duyuyor diyorlar. Onu da inanmama sebebim şu. Benzer ses illüzyonlarında ya da görsel illüzyonlarda. Mesela işte atıyorum. Turkuaz kıyafet demiştir. Sen beyaz demişsindir. Sen beyaz olarak görüyorsundur onu. İlk intibam budur. O turkuaz diyordur ya. Şimdi baktığın zaman onun neden turkuaz gördüğünü anlarsın. Yani kendini öyle kurarsan, turkuaz göreyim dersen, turkuaz görmeye çalışırsan, baktığın zaman bir açıdan turkuaz gibi de gelebiliyor gözüne yani. Öyle de görebiliyorsun. Bunda öyle değil ama yani. Ve bir sesçi olarak söylüyorum. Üst üste bindirilmiş iki tane ses yok bunda. Bakın tekrar dinletiyorum. Laurel. Yani ben Laurel olarak duymaya çalışıp duyamıyorum bunda ya. Bu katıksız, saf, yüksek oktan Yami. Yani o yüzden anlamıyorum Laurel nasıl duyabiliyor bazı kişiler.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Nicolas Cage sevilen dizinin 5. sezon kadrosunda yıldız oyuncudan sürpriz duyuru. True Detective dizisinin 5. sezonunda yer alacağını hayranlarına müjdelemiş Nicolas Cage. Televizyon dünyasının en prestijli polisiye drama serilerinden biri olan True Detective 5. sezon hazırlıklarını sürdürürken sinema dünyasını sarsacak dev bir transfere imza atmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Suç, gizem ve felsefi derinliği bir araya getiren efsanevi dizinin yeni sezonunda başrolü üstlenecek isim usta aktör Nicolas Cage olmuş. Netflix'te hafta sonu tek solukta bitirebileceğiniz 6 bölümlük gerilim fırtınası da başlamış bu arada. Gizem ve gerilim buluşturan mini dizi Below, hafta sonu maratonu yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Ne anlatıyor peki bu Below 6 bölümlük? Dizi Newfoundland kıyılarındaki izole bir kasabayı okyanusun karanlık derinliklerinden gelen gizemli bir güçle karşı karşıya getiren nefis bir gizem ve gerilim dizisiymiş. Yapım gerçek hayattaki nesiller arası travmaları, bolca kanlı sahneyi ve absürt olay örgüsü kırılmalarını harmanlayan çılgın tonuyla seyirciye son derece eğlenceli saatler vaat ediyormuş. Söylemiş olalım efendim. Below ilginç bir diziye benziyor. Tavsiye eder miyim? İzlemediğim için bilmiyorum ama iddialı, böyle haberi çıkmış işte. Yani biz de aktaralım dedik.
2: Tuncay Saran Show.

çetmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler, kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler.

0: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
6: Hani şehir içinde bazı yerlerde hoparlör olur da ölüm ilanları yayınlanır ya, işte bilmem ne mahallesinden bilmem kim hakkın rahmetine kavuşmuştur cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kaldırılacaktır şu camiden falan diye. Bunu arada bir duyarız. Şu kişi ölmüş, bu kişi ölmüş falan böyle. Hani hatta duyduğumuz zaman dikkatlice dinleriz. Acaba kim ölmüş diye. Bu köylerde yapılır, ilçelerde yapılır. Ama mesela çok büyük yerlerde zannediyorum ki yapılmıyor. Mesela İstanbul merkezdesin, düşünsene. Hangi birisinin ölüm ilanını anons edecek? Bilmem kaç milyonluk şehir. Her gün kaç kişi ölüyor kim bilir. O hoparlör susmak bilmez yani. Şu mahalleden şu öldü, bu mahalleden bu öldü, şu mahalleden şu öldü, sürekli anons. Ama mesela işin başka bir ilginç tarafı daha var. Bırak büyük şehri, ilçeye dönelim ya da köye dönelim. Tamam, diyelim ki ortalama bir köydeyiz ve öyle bir anons yapılıyor. Arkadaş tamam, ölüm ilanını anons ediyorsun. Okey, bunu anons ediyorsun. Neden anons ediyorsun? Herkesin haberi olsun. Bütün ahali duysun, yakınları duysun, akrabaları duysun. Hani cenazesine falan gelirler, haberleri olsun diye bu anonsu yapıyorsun. Okey. Tamam. O zaman doğum günü anonsu da yap. Ölüm ilanı yapıyorsun. Doğum ilanı da yap o zaman. Doğru değil mi şimdi hani? Doğum ilanı neden yapmıyorsun yani? Onu da yap.
7: Dikkat dikkat. Yeni mahalleden Ayşe ve Mehmet çiftlerinin bir oğulları oldu. Tüm dost ve yakınlarına duyurulur.
6: Bence olabilir. Niye olmasın? Yani burada şuna getirilmiş oluyor. İşte ölüm doğumdan daha önemlidir. Doğmuş mu? Boş ver. Doğarsa doğsun. Önemli değil. Ama ölmüş. Daha önemli.
8: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Bilmiyorum nereden çıkmışlar. İki tane var. Bazen tavanda görüyorum, bazen duvarda görüyorum. Orada kendi hallerinde takılıyorlar. Nasıl besleniyorlar bilmiyorum. Sabahları gelip bana sevimli oyunlar yapıyorlar. Seviyorum onları filan. Kanatlarını okşuyorum. Aslında normalde daha büyük kelebeklerden ve uçuşan kelebeklerden, böyle deli gibi uçuşan kelebekler olur ya, böyle bir kelebek türü var. Deli gibi uçuşan kelebek. Dıguk kelebeği, guguk kuşu gibi bir şey yani. Yabani kelebekler, böyle kahverengi kanatlı, bilirsiniz. Onlardan irite oluyorum ben, ciddi anlamda. Ergenlerin triggerlanmak dediği şeyden oluyor bana yani. O kelebeklerden görünce böyle yakalamaya çalışırım, yakalayamam. Evin içinde uçuşup durmaktadır, böyle ilginç bir ürperti oluyor insanın içinde. Ya yani korkmak da diyemem ama tuhaf bir duygu. Çok eskiden kelebeklerle ilgili şöyle bir şey olmuştu. Ben bekarken, ama tam anlamıyla bekarken, yani evde yalnızım, annemle babam köye gitmiş. Evde takılıyorum böyle bilgisayar başında, her zaman olduğu gibi. Bilgisayar başında takılıyorum. Böyle bir tane küçük kelebek gördüm. Pek önemsemedim. Kağıt havluyla icabına baktım. Neyse, evde takılıyorum böyle bilgisayar başında. Çok önemsemedim yani. Ondan sonra bir tane daha gördüm koridorda, duvarda. Onun da icabına baktım. Sıkıntı yok. Ama gene çok önemsemedim yani. Olur, bir yerden girmiştir falan kafasındayım. Tuvalete giriyorum, çıkıyorum, mutfaktan içecek alıyorum, geliyorum bilgisayar başında takılıyorum falan. Havada uçan bir tane daha gördüm küçük. Allah Allah demeye başladım. Nereden çıkıyor bu kelebekler? Hani dikkatimi çekmeye başladı. Ondan sonra neyse, böyle birkaç tane daha gördüm evin farklı yerlerinde. Hepsinin icabına baktım kağıt havluyla. Neyse abi, ondan sonra ben olağanüstü hal ilan ettim evde. Olağanüstü kelebek alarmı. Dedim bunlar bir yerden çıkıyor, bunların kaynağını bulmam lazım. Bir şeyler kelebeklenmiş belli. Bir şeylerin kelebeklenmesi. Ve kelebeklenmiş olan şeyin bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yer tabii ki mutfak. Mutfağa girdim abi, bakıyorum böyle sağa sola, raflarda bir şey var mı, masanın üzerinde bir şey var mı, koltuklar var, masanın altında patatestir, şudur budur, kabaktır, böyle şeyler olurdu köyden gelen, hala öyle. Ve az önce bahsettiğim o iki tane kelebek de yine köyden gelen şeylerden çıkmış kelebeklerdi muhtemelen. Yine öyle bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bakıyorum böyle masanın üstüne, masanın altına, şuraya buraya falan. Ondan sonra kıpırdatabildiğim şeyleri kıpırdatıyorum, elliyorum falan, uçuşacak kelebek görmeye çalışıyorum yani, kaynağını bulabilmek için. Ondan sonra abi, mutfaktaki sebzeliğe de şöyle bir dokunayım dedim. Şöyle bir dürttüm abi. Sebzelikten yüzlerce kelebek dağıldı etrafa. Ya tam bir korku filmi sahnesiydi. Acayip bir andı ya. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bak nasıl hallettim o kelebekleri? Kağıt havluyla halledemem herhalde.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Arkadaşlar, dün akşam rüyamda bir film izledim. Evet, bildiğin film ama böyle ayan beyan, iki saatlik falan uzun uzun bir film izledik arkadaşlarla beraber rüyamda. Ondan sonra neyse arkadaşlar, asıl bomba şu. Film izledikten sonra yatıp uyuyoruz rüyamda. Ve rüyamda bir film izliyorum. Yani bir film izlediğim rüyamın içindeki rüyamda bir film daha izliyorum. Beyinler yandı mı? Hatta rüyamın içindeki rüyamda izlediğim filmi izlerken, ya o gündüz izlediğim filmden çok etkilenmişim. Demek ki böyle bir rüya görüyorum, yani güzel bir film izliyorum falan diye düşünüyorum. Çok acayip bir şey oldu yani arkadaşlar. Matruşka gibi. Ve gerçekten de gündüz güzel bir film izlemiştim arkadaşlar. Rüya değil, normal gündüz akşam saatlerinde falan. Eşimle beraber çok güzel bir film izlemiştik. Çok tatmin olmuştum yani. Vay, bayağı iyi filmmiş falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bundan dolayı zaten rüyamda güzel bir film izlediğimi görüyorum. Vay, ne güzel sahneleri varmış ama. Ama bildiğim böyle uzun uzun yani. İki saatlik falan bir filmmiş gibi algılıyorum rüya görürken bunu. Böyle bir rüya görüyorum. İşin en ilginç tarafı da işte şu. Rüyamın içinde izlediğim filmden sonra yatıp uyuyoruz. Ve rüyamın içinde rüya görüyorum. Ve o rüyanın içinde de bir film izliyorum arkadaşlar. Ya bildiğin matruşka. Ben matruşka oldum. Gerçek film izliyorsun, rüya görüyorsun, rüyanda film izliyorsun. Rüyanda izlediğin filmden sonra yatıp uyuyorsun. Rüyanın içinde rüya görüp orada da film izliyorsun filan. Bu nasıl bir şeydi ya?

0: Tuncay Seren Show'da sevdiğiniz sanatçılarla doyumsuz telefon sohbetleri devam ediyor.
1: Hiç cevaplamadığın sorular ya, çok enteresan bir şey.
2: Gönüllü olduk, sevmedik zorla.
0: Hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz yönlerini Tuncay Saran Show'da keşfedin.
1: Zaman tünelinde hızlı bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Bir yeri gidiyorum, bir böyle çok küçüklüğüme gidiyorum falan. Hoş bir şey.
3: Bir müzisyenin dünyasına girmek, onun penceresinden içeriye bakabilmek kolay değildir. 15 yıldır röportaj yapıyorum. Hiç böyle sorular duymadım. Acayip keyif aldım. Tarihe güzel bir anı bıraktım sayende.
0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Gizem Cuma günü telefon konuğumuz olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçe Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umranato Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umranato Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umranato Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

Tuncay, iyi yayınlar. Ben Ülke Ablan. Merhabalar Ülke Ablacığım. Sen çok yaşa, neşe katıyorsun günümüze. Bizim çalışanlar için çok sevdim yalan oldu patlat bir tane. Sağ olasın bu arada, eyvallah Ülke Ablacığım. Ama çok sevdim yalan oldu. Birazcık yalan olur bu programda, kusura bakma. Bir şey kuru temizleme demiş, söylemeyelim reklam olmasın. Merhaba, ben Batı Trakya'dan Dilek. İyi yayınlar. Eğlenceli yayınlarınız için teşekkürler. Sizi dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler Dilek. Silifke'den ben Hakan. Kardolarım Ferhat ve Gökhan için bize komik bir hikaye anlat abi. Ne anlatayım size? Sıradaki ilk hikayem size gelsin o zaman. Yeter ki anlat demiş. Şarkıları boş ver, müptelan olduk, seviyoruz seni. Çok sağ olun arkadaşlar, sağ olun, var olun. Devam ediyoruz.

0: Radyo, Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Evinden ve sevdiklerinden biraz olsun uzakta olduğu zaman bile kendini mutsuz hisseden insanlardan birisiyim ben arkadaşlar. O yüzden sevdiklerime buradan sesleniyorum. Beni lütfen yalnız bırakmayın. Bazı insanlar böyle, yapacak bir şey yok. Ne kadar güzel bir yerde olursa olsun sevdiklerinden ve evinden uzak olduğu zaman bazı insanlar benim gibi biraz mutsuz ve yalnız hissediyorlar kendilerini. Mesela yaz sezonlarında çaldığım disco bizim eve 15 dakika falan mesafede bir yer ve disco yani. Ama oraya gittiğim zaman bile böyle bir duygusallık oluyor yani. Nasıl söyleyeyim yani, tamam orada da tanıdıklarım, sevdiğim insanlar var ama çok yüzeysel tanıdığım insanlar yani. Birçoğunun adını bile bilmiyorum mesela. Ve çoğu insanı da tanımıyorum. Orada kendimi yalnız hissediyorum. Özellikle de disco henüz boşken kimse gelmeden önce yaşadığım bir duygusallık var. Böyle yanıp sönen ışıklara bakıyorum. Anlamsız bir duygusallık içine giriyorum. O ambiyans müzikleri, slow şarkılar. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Zaten yalnız oluyorum. Yani çok doğru bir his yani. Koca diskoda yalnızsın. Hayır yani o anda gerçekten kendimi yalnız hissediyorum. Yani oraya eğlenmeye ve eğlendirmeye gelmişsin ama anlamsızca kendini mutsuz hissediyorsun. Şu an hanım, çocuklar, bizimkiler evde, ben buradayım. Ya başlarına bir şey gelirse ya da benim başıma burada bir şey gelirse. Fazla yüksek sesten kulaklarım patlarsa falan. Annem çok uzakta. Keşke burada olsalardı. Keşke bütün sevdiklerim şu anda burada olsalardı. Düşünsene onlarla beraber geliyormuşum diskoya, duygusal DJ. Biraz abarttım ya, bu kadar değil tabii. Yani insanlar geliyor, coşuyoruz, eğleniyoruz. O ambiyansı bir görmeniz lazım yani. O gümbür gümbür ses, disko ışıkları, ben kabinde ağlıyor değilim yani. Disko boşken yaşadığım ruh halim biraz abartılmış hali oldu bu yani. Ya şöyle bir şey oluyor sanki, sevdiğin insanın sürekli yanında olmak istiyorsun. Onu yanında hissetmek istiyorsun. Yani sanki ondan uzaklaşınca sevgisini hissetmemeye başlıyormuşsun gibi. Ya bir ışık kaynağından, bir mumdan mesela, ne kadar uzaklaşırsan ışığı o kadar az gelmeye başlar ya. Onun gibi bir şey galiba. Ama işte şunu unutmamalıyız. Sevgi ışık gibi bir şey değil arkadaşlar. Işık kaynağından çıktıktan sonra giderek zayıflar. Ama sevgi öyle bir şey değil. Sevgi her yeri kapsayan bir şey. Her yeri. Ya sen bırak sevdiklerinden 15 dakika uzakta olmayı. İstersen dünyanın bambaşka bir ucunda ol. Yine de seni seven insanların sevgisini içinde hissetmen lazım. Çünkü sevgi böyle bir şey. Işık gibi bir şey değil. Işık sadece belli bir bölgeyi aydınlatır. Ama sevgi her yeri kaplayan bir şeydir. O yüzden benim gibi evden 15 dakika uzaklıkta DJ'lik yapan arkadaşlara sesleniyorum. Üzülmeyin arkadaşlar, sevgi her yanınızı kapsıyor. Her yanınızı. İşin şakası bir yana, şu anda mesela gurbette olan insanlara sesleniyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı sevdiği insanlardan çok uzakta olan insanlara sesleniyorum. Benimki birazcık işin şakası ama bu duygunun hası olan duygu var ya, gurbet duygusu. Gurbet abi. Bunu ben de yaşadım. Askerde yaşadım mesela. Sevdiklerinden gerçekten çok uzakta olmak ve uzunca bir süreliğine uzakta olmak. Onlara sesleniyorum. Arkadaşlar, sevgi ışık gibi bir şey değildir. Sadece yakınlarını aydınlatmaz. Sevgi her yeri aydınlatır. Eğer şu hayatta sevdiğiniz birileri varsa, dünya sizin eviniz demektir. Yani isterseniz dünyanın bir ucunda olun ama yine de aslında evinizdesinizdir. Çünkü sevdiklerinizin sevgisi her yeri kapsar ve dolayısıyla her yer sizin evinizdir. İsterseniz kutuplarda olun. Niye olacaksınız bilmiyorum ama penguenlerin yanında. Orada olsanız bile kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü bu dünyada sevdikleriniz var. Ama mesela bir şekilde Mars'a giderseniz, niye gideceksiniz bilmiyorum ama artık insanoğlu yavaş yavaş Mars'a gitmeye başlayacak, kim bilir, belli de olmaz. Oraya gitseniz bile sevgi orayı kapsıyor mu bilmiyorum ama tamam, dünyada her yer okey. Mars'ta nasıl olur bilemiyorum yani, onu deneyimlemedim. Ama muhtemelen orada bile içinizdeki sevgiyi hissedersiniz yani.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 dalış teminin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir denildi. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da karşılıklı işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 7. zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
8: Spor.
7: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
9: Haber. Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Şansa kalmaz işiniz.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
6: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
1: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kiretçi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
6: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radio Fresh.

0: reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 8246. Filan

0: yenisini hak ediyorsunuz. Say ona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909 Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllarca devam eden takipte son halka Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından itibaren ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını bildirdi.
9: Spor.
8: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hande Ünsal'la yaptık. Gel isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Aleyna Tilki karşılıyor bizi. Ayrı Gitme isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kalite.
1: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
2: Radyo 5.
1: Müzikalite.
3: I love it.
1: Müzik.
2: Radyo 5.
4: Bizim için böyle manalı.

Dinledik bir Güldün isimli şarkısıyla oldukça keyifli anlar yaşattı bizlere. En sevdiğiniz melodilerle birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi ise Sefo ve Sena Şahin karşılıyor bizi. Bir bilsen. Bir

Radio Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

Mela Bedel seslendirdi. Yallah isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza önemli bir besteci Ersu Yüner'le devam edelim şimdi. Onu tanımamıza vesile olan çalışması Tattım Tattım'la radyonuzda.

Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Müzikalite. I love it. Müzikalite. Radyo Fresh.

Ankara Ekos kulaklarınızdaydı. Beni Al isimli çalışmayı dinledik radyonuzda. Türk pop müziğinin en sevilenleri ardı ardına sıralanmaya devam ediyor. Ve şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'e kulak veriyoruz. Benden Sonra isimli şarkısı radyonuzda.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesinde?

0: ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
2: Radyo 5.
3: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo 5.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne isimli şarkısıyla bu kez günümüze keyif katan isimlerden biri oldu. Hemen ardından Berkay ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

Pop müziğin sevilen ismi yalın kulaklarınızdaydı. Sensiz Ben Ne Olayım isimli çalışmasıyla yine günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Sibel Can ve APO burada Kıyamam isimli şarkılarıyla.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

sahne arkasından yavaş yavaş sahne önüne geçen isimlerden biri Asil Gök. Ne oldu böyle isimli hareketli şarkısıyla da enerjimizi oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu şarkıdan. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ'la devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Kanunlar gibi radyonuzda sizlerle.

0: Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.
8: Mustafa'yla müzikalite.
7: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
9: Radyo Fresh.
7: Müzikalite.
8: I love it.
7: Müzik. Radyo Fresh.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç, Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biri oldu. Hemen ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Saat 3.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen eskiler.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Zeynep Bastık, Ara isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Sonrasında ise Ahiyan'la devam ediyoruz şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Rüya Gibiydin.

0: Kalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Radyo Fresh.

Demet Akalın'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Rota ile radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Hadise ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Ara Beni isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyor.

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909 Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Reklamları dinlediniz.

Gebele dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacıdı. Sonu nereye varır bunun, nereye? Şu beş duyudan, altı yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara, insanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu, bir madensin, bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı, bir damlasın, bir tane. Erkek arslan dilediğini yapar, köpek köpekliğine de durur. Tertemiz can canlı.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay. Kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Bir gün elimi tuttu, bir gün yasımı tuttu. Bir gün sevdi beni çok, bir gün ilk o unuttu.

0: Şarkı ne diyor?
1: Kalp severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.